ke şekeri bakkan tira rebe şekeri bekke terebe şekeri bere terebe şekeri bere terebe bekke dinandaram tira şekeri baran tira bakkan tira baş şekeri baran tira bakkan tira baş şekeri baran tira baş şekeri baran tira re terebe şekeri bere terebe bekke terebe şekeri bere terebe şekeri bakkan dinandaram